0: Dayıydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu? Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de yüzleri kara olsun. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Evtas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20 bin kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn vadisinde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. Dikkat edin, çocukları öldürmeyin buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları fakat onlar müşrik deyince Resulullah Efendimiz sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10.000'in üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiramda derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler diyordu. Ümmü Süleym bunları söylerken Allah'ın Resulüne ilişkin o derin ezikliği yaşayarak söylüyordu. Böylesine büyük bir suçun bağışlanmaması gerektiğini düşünüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanının ortasında bir avuç müminle yapayalnız bırakılmıştı. Ölümcül bir konumda bırakılmıştı. Öldürülmesi an meselesiydi. Bundan daha büyük bir gaflet, suç olabilir miydi? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev edilen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra Femi Saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu: "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et," buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu, ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu, hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabb-i Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadı Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sad-ı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle sadık yararına "Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir," buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı, kararlı bir adamdı. Başlarına ödüller konmuş, bu iki sevgiliyi yakalayacak ve ödüllerin sahibi olacaktı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimizin çevresinde kartal gibi dönüyordu. Ama gelense daha bir yaklaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz "Gelen var, çok yaklaştı ya Resulallah," diyordu. Sevgili ise arkasına dahi dönüp bakmıyordu. Gelen Süraka değil, bir ordu olsa dahi ne değişirdi? İşte Huneyn. Şimdi sevgili Huneyn savaş meydanındaydı, yalnızdı. 20 bin kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. "Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vaadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi, ya gökyüzü ordularını seferber ederdi, ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı, hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süraka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn savaşının kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'i aramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine, vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytanı bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

Veda. Diyorum sefası bitti ömrümün, şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar, bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü, ayıra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü, çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır, her katı bir lay kibidir. İnsan gökte ay kibidir.

Oğuzam, Türkmenem, bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Yedi goldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan ok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz kervan geçmez dağları göçebe adımlarla gezmişem. Irak'ı yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine

yollarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunları gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem ham yanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı'yı açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Ne zamanki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çarpaz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem aa sevgimden, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem yavru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Ama nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hem hal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Neredesin? Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Lord planları tayin etmiş kaderimi. Mizhak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türk menem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeglemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem kavim kardeş, neredesin? Diri diri gömülmüşem kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Duy hele. Duy hele kimliğim değiştirilmiş. El temim olmuş Türkmen Kerkük, hafızalardan kazınmışım. Bağız bağız bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm barabarı. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışım. Kollarım kırılmış omuzlarımdan. İşkencelerle yoğrulmuşum. Gözlerim kan çanağı fincan fincan oyulmuşum. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Lime lime ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Neredesin? Beterim beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmışlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, aslanım amma kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok, dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış.

oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş, taş kesilmişem. Neredesin? Neredesin? Bir kalk gel, di gel ölem di gel. Adına kurban olam di gel, alına kanım çalam di gel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen. Yurdum Türkmen eli can özüm sen. Soyum sopum Türk oğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem kavim kardeş, neredesin? Oy men ölmüşem kavim kardeş, neredesin?

Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resulallah.

Ayım, soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel, servilerde hayran, boyu ne güzel, müjde dostlar müjde, doğdu o güzel, başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki gece gündüzü besler, uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran uyan, uyuyor musun? Gelen hakkın sesi duyuyor musun? Talihi Kisra'nın ona darıldı, sarayının sütunları yarıldı, adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran, kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü, taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü, nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün? Bir düşün hele, doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri, karanlıktı gece ve gündüzleri. Kahinler kavmini uyarıyordu, bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kabe'de putlar, şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar, yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana, artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik, imanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, hakka dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla hakka sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

Dar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler. Bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

Küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihim ediyor Adem-i müflis, icra-i şenaatte geri kalmış.

yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim, hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Envacı Ziya Ahseni Ahyar'a dokunma. Aynayı pak-ı Ahmet'im.

gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir süveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram meylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

Gittin, ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi.

Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im neredesin? Neredesin?

besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Samemenin üstü, Ahfanın Muhammed dostu, İhvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, Hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım.
Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez. Sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz. Lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır. Varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır. Cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan. Şeriat elde bir mizan. Aldatır, sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL.

0: dinleyicilerimiz. Bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız inşallah. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat Mecmuası 22. mektup 2. mefastan okuyacağız inşallah. Hırs meselesi üzerine okuyacağız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifadeli bir ders okumamızı nasip eder. Okuduklarımızla istifade ettiklerimize de amel etmemizi Rabbim bizlere ve dinleyicilerimize nasip etsin inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbeti lil muttakin. Vela udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 22. mektup 2. mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve'r-Razzaqu zul-kuvvetil metin ve ke'ayyin min tabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves-semiul alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi kat'ıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkül vari kanaatkar hani yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve ac lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ طَابَتٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın, hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Evet kıymetli hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun İsa abim. Başta okunmuş olduğumuz iki ayet var abi. İki ayette Allah-u Teala'nın bize bu ayetlerin mealinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İkinci ayette yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Manasında iki ayet.
0: Evet.
1: Şimdi burada okumuş olduğu zaman bu ayetin manasını okuyacağımıza göre demek ki daha çok burada hırsın insanların üzerindeki, özellikle rızık üzerindeki mahrumiyetinden bahsedeceğiz gibi duruyor. O zaman biz şunu bir ayırt edelim. Rızık nedir? Rızık İlk başta aklımıza gelen yemek, içmek gibi şeyler olmakla beraber Allah'ın insana vermiş olduğu huzur da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu mutluluk bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu dostluk duygusu da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu bütün nimetler insan için bir rızık.
0: Biz rızık olarak düşününce aklımıza hep şey gelirdi. Yani yeme içme babında düşünürüz evet. Genelde rızkı. O zaman o yelpazeyi biraz genişletmek
1: lazım. Evet. Yani rızık Allah-u Teala'nın bize lütuf ettiği her şey bizim için bir rızık. O zaman yani şimdi birazdan da okuyacağız. Okuduğumuz zaman da anlayacağız ki bak ne diyor? Ey ehli iman.

0: İman. Muhatabımız iman sahipleri, şu anda. Sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Bundan önceki derslerimizde adavet etmek, düşmanlık etmeyin ne kadar zararlı olduğunu anladık. Niye? Adavet eden kişi ilk önce kendine zarar veriyor. Ben herhangi birine düşmanlık beslediğim zaman o düşmanlık beslediğim düşmanlık duygusu ilk önce beni yakıyor. Gece gündüz aklımda size karşı düşmanlık duyguları ne yapacağımı planlamak beni perişan ediyor. Oysa size benim bu çektiğim acı ve ızdırap size hiçbir zarar olmuyor.
1: Bu yeni tabiriyle hani bu stres.
0: Stres, evet.
1: Yeni işte artık
0: bütün hastalıkların kaynağı. Doktora gidiyoruz, hangi hastalık? Karnımız ağrıyor, stres yapmaman lazım. Başımız ağrıyor, stresten uzak durman lazım. İşte kolumuza şöyle oldu. Çok mu stresli bir hayatın var? Bak, bütün hastalıkların kaynağına iniyoruz. Stresin ana kaynağı da yine önümüze çıkan bütün engeller, bütün her şeye karşı. Özellikle bunu anlattı. Bundan önceki derslerde anladık ki adavet etmek, düşmanlık duygusu.
1: Şurası da çok
0: duygusu.
1: Önemliydi hocam. Bu adavet sana zarar veriyor, karşındakinde değil.
0: Adavet duygusu. Önce adavet duygusu besleyen kişiye zarar veriyor. Zararımızı çekiyoruz. Bunu anladık. Öbür derste de anladık.
1: Evet.
0: Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye, yine muhatabımız İslam ehli, en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Herhangi bir şeyle hırs göstermemiş, İslamiyet neye zarar verir? Hayat-ı İslamiye'ye, İslam hayatımızın ilerlemesinde İslam'ı bir hayat sürmemize engel oluyor. Engel olan şey ne?
1: Hırs
0: göstermek. İşte o. Birazdan okuyacağız. Nelere hırs göstermek bize İslam hayatımızı İslam'la şereflendirmemize engel oluyor? Veya bu hırsımızı nasıl kullanmamız gerekiyor? İnşallah bu dersimizde onların üzerinde duracağız.
1: Evet.
0: Buyurun abi.
1: Hırs sebep-i haybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.
0: Evet. Şimdi bu kelimeler üzerinde biraz duralım. Sahibim. Hırs sebebi haybettir. Haybet ne demek?
1: Kaybettirir.
0: Mahrum olmak bir şeydir. Mahrum bırakıyor. Neye bak şimdi diyelim hırs ettik. Neye hırs ettik? Herhangi bir şeye hırs ettik. Şu anda belki geniş yelpazeden bakacağımız zaman, geniş yelpazeden baksak, genelden özele doğru inecek olsak, dünyadaki en hırslı millet, aşağıda belki üstadlar örnek verecek, Yahudi milleti. Şu anda hali hazırda, zahirde Yahudi milleti bütün dünyayı ele geçirme gibi bir hedefi var. Ya da belli bir bölgedeki her şeyi ele geçirmek gibi bir amacı var.
1: Yani
0: bunu nasıl?
1: Küçük dairede orası gibi gözüküyor olabilir ama geniş dairede sanki bütün dünyayı kendileri yönetiyorlar, yönetmek istiyorlar. Böyle planları.
0: Yönetecekleri kişiler kim? İnsanlar. Yani biz bütün insanlığa hükmedelim, hırsıyla hareket ediyorlar. Zahirde de galipler gibi görünüyorlar. Bombalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Ama yönetmek istediği o rızka nail olmak istiyor. Yönetme rızkına nail olmak istiyorlar. Fakat tam aksile tokat yiyorlar mı?
1: Yiyorlar. Evet.
0: Dünyada şu anda kendi belki dininden olanlar ya da kendi dünya görüşünde olanlar bile fevç İslamiyet'e dönüyor mu?
1: Yani biz şöyle görüyoruz. Hani bakıyoruz ki evet artık işte orada bir Gazze'de bir katliam yapıyor. Orada sanki işte başarılı olmuş gibi gözüküyor. Orada işte insanlara çok ciddi zararları dokunuyor. Tabii insanlığa zararları dokunuyor. Ama o dediğiniz manada şimdi dünyada nasıl bir çağrışım yaptı bu olay?
0: Mazhar olmak istedikleri insanlara hükmetme rızkından tabir yerindeyse mahrum kalıyorlar. Hırs, bu hırsları tam aksine tokat yemelerine sebep oluyor. Bak ne diyor? Hırs sebebi heybettir. Mahrumiyet ediyor onlardan. Ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefalete getirir. Getirdi mi? Bütün dünyanın nazarında sefih bir duruma düşürdü mü onları?
1: Düşürdü, evet.
0: Bütün dünyanın nazarında. Bütün dünyanın nazarında katil hükmüne düşürdü mü? Bütün dünyanın nazarında şu anda İslam penceresinde olmayıp Yahudi veya başka bir dine tabi olanların hepsi döküldü mü?
1: Hatta İslam olmayanlar
0: daha çok ciddi,
1: evet, propaganda yaptılar yani.
0: Bu katil işi diyorlar mı?
1: Dediler, evet. Yasaklar çıktı belki dünyanın birçok ülkesinde onlara karşı.
0: Evet, protesto ediliyor mu?
1: Edildi, evet.
0: Vesaire. Demek ki bakın, gerçekten zillet ve sefalet ney? Hırs. Hırs, aşırı hırs, sebebi haybettir. Evet, buyurun.
1: Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milleti. Evet, burada şimdi ondan bahsediyor. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hikme bir şahidi kat'ıdır.
0: Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi.
1: Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
0: Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
1: Hatta işte şu örneği de okuyalım, buyurun, onun üzerinden gidelim. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaf ve ac lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir.
0: Bunun yine gündemle alakalı olarak en büyük örneğini, en güzelini Gazze'de görüyoruz. Şu anda acizlerini Gazze'deki kardeşlerimiz müthiş bir aciz içerisindekiler ve müthiş bir tevekkül içerisindekiler. Bütün dünya onlara rızık yetiştirmek için uğraşıyor.
1: Uğraşıyor, evet, evet, evet.
0: Rızıklar hayatlarına gidiyor.
1: Tırlarla, evet, gidiyor şimdi. Çok şükür, elhamdülillah.
0: Bu, bak, acizleri, acizi, fakrı en makbul bir şefaatleri oldu mu onların?
1: Evet.
0: Ha, demek ki Yahudi milletinin tam tersi. Yahudi milletinin de giderleri kesiliyor. Boykot ediyor herkes. Dünyada herkes ediyor bak. Hasarete uğradılar. Onların rızıkları kesiliyor.
1: Yani biz biraz önce de söyledik ya, açık manada baktığımızda zahiren bakıyoruz ki evet, bu Yahudi milleti orada çok ciddi bir, belki de işte bir kazanç elde ettiğini görüyoruz. İşte savaşıyor, güçlü olan taraf o. Ama oysa ki perdenin arka tarafında kaybedenler değil, kazananlar değil, kaybedenler oluyorlar.
0: Evet, maalesef. Yani aczimizi, Gazze'deki kardeşlerimiz aczilerini anladılar. Tevekkül ediyorlar. Değil mi? Dönüyoruz şeylerde. Allah'tan başka kimseden yardım dilemiyorlar.
1: Amen,
0: Rabbim,
1: evet,
0: bütün dünyadaki imkanları onlara
1: seferber ediyor.
0: Tırlarla gönderiyor. Herkes oraya yardım etmek istiyor. Herkesin kalbinde Gazze. Herkes böyle dualarında Gazze. Bakın,
1: evet,
0: bütün Allah her şeyle bütün insanlığı oraya felç felç akıtmaya başladı. Diğerine, diğer tarafa güçlüymüş gibi görünen zahirde tarafa bakıyor. Herkesin laneti onların üzerinde. Herkes imanlı olan, İslamiyet'e dahil olan, olmayan herkes boykot edelim, boykot edelim.
1: Asıl işte onların can damarı olan işte o maddiyat ve para olan yerler kesildi.
0: Kesiliyor.
1: Şimdi. Evet.
0: Ve diğer tarafa gidiyor. Zahirde bunlar maddi cihetleri. Manevi alemine geçtiğimiz zaman manevi kazançlarını zaten paha biçilmez. Manevi rızıklar noktasında
1: şehit oluyorlar.
0: Paha biçilmez.
1: Biçilmez.
0: Yine Gazze'deki kardeşlerimizin İlahi Kelimetullah'ı yayma kazana yapmış oldukları bu işteki cihatın alemi İslam, dünya alemindeki fevkileri, milletin fevkileri İslamiyet'e dahil olmalarındaki rızıklandırılması, Allah ne kadar rızık.
1: Çok ciddi Müslümanlığı kabul eden insanlar, dünyanın çok muhtelif yerlerinde Müslümanlığı kabul eden insanlar var. Evet.
0: Elhamdülillah.
1: Hiç şimdi, beklemediğimiz yerlerde.
0: Şimdi bu pencereden baktığımız zaman hırsla dünyaya saldırıp kendi dediklerini dünyaya yaptırmaya çalışan Yahudiler mi kazançlı, yoksa kendi yerlerini korumak adına, kutsal mekanı korumak adına canlarını feda edip evlerini yıkılıp gidilmesine vesile olan bu savaşta kaybeden taraf acaba Gazze mi, yoksa Yahudi milleti mi diye baktığımız zaman zahirde bir şey yok gibi hakikatta çok büyük kazançları var. Gazze tarafının, yani İslamiyet'in hırsla dünyaya sarılmayanın, hırsla buralar benim olacak demeyenin, hırsla bir şeyleri elde etmeye çalışmayanların.
1: İnşallah onlarda da o emellerine ulaşamayacaklar.
0: İnşallah bu ondan hırsla, şüphemiz yok. O Rabbim inşallah onlara o fırsatı da vermeyecek. Amin. Diye vermesin diye de dua edelim inşallah.
1: Amin inşallah. Hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesileyi rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı. Burada zaten ciddi bir zahmet kazandı. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir.
0: Bir önce söylediklerimizin bir nevi özeti oldu.
1: Özet oldu. Gibi oldu. Allah razı olsun. Yani bakın işte bu eserler yıllar önce telif edildi. Orada Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı ve şu an pek çok zahmet ile kazanmaya çalışıyor. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i riba ile bütün milletlerden yedikleri, yiyor, şu an evet, bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki geçmişte de öyleydi, şimdi gelecekte de öyle oluyor. Hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibun hasir darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakkat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin.
0: Hırs ile değil, belki kanaat ile malı çok talep et, malı talep et, çok gelsin.
1: Evet.
0: Neye örnek veriyorum? Cırcır böceği, hani küçüklüğümüzde anlatırız, cırcır böceği ile karıncanın misalini. Değil mi?
1: Geçen bir yerde bir tasavvuf ehlinin şeyini dinlemiştim abi. İşte karıncaların çok hırs gösterdiklerinden ayak altında olduklarını, evet, arıların ise hırs göstermediklerini, baş tacı elde ettiklerini ve onların meyvelerini de insanlara Cenab-ı Hak verdiğini bu manada söylemişti. Baş tacı edildiklerini. Demek ki hırs
0: ile
1: çalışınca karınca gibi, ama hırs etmeden tevekkül edince de arı gibi.
0: Bu benim görevim. Arı diyor ki bu benim görevim, bal götüreceğim, yapacağım. Allah kime verirse versin. Ben görevimi yerine getiriyorum. Ve herkes evinde arı besliyor.
1: Evet.
0: Arı besliyor. Karınca diyor bir buğday tanesi de doyacağı halde dolduruyor. Çürüyüp gidiyor onlar orada. Bunlar benim hırs gösteriyor. Hiç kimse evinde karınca beslemiyor. Gelince kovuyor.
1: Kovuyor.
0: İlaç püskürtüyor oraya. Neden? Hırs sebebi hasarettir.
1: Hasarettir.
0: Neyle? Tevekkülle isteyeceğiz. Evet. Bunun örneğini ne veriyor? Tevekkülle ağaçları veriyor. Değil mi? Tevekkül, ağaç olduğu yerde tevekkül ediyor. Ya Rabbi ben o halimi görüyorsun.
1: Bir yere gidebiliyor mu ağaç? Yürüyebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Dolaşabiliyor mu? Yok. Bildiğimiz toprak. Topraktan çamur. Çamurdan yiyor. Allah rızkını gönderiyor. Meyvelerine süt veriyor.
0: Ve daha çok yavru,
1: daha çok yavru besliyor.
0: Geliyor. Evet. Değil mi? Hırs ile hareket edenlere baktığımız zaman hayvanlarla hayvanlar yiyeceklerini koşturuyorlar biraz. Bir koyunun taç çatlasa koyun olarak 2-3 tane bilemedin 4 tane yavrusu olurken bir elma ağacının dallarından
1: yüzlerce
0: elma
1: meyvesi
0: oluyor. Değil mi? Her yıl aynı şekilde geliyor. Hırs ile talep etmesen ayağına geliyor daha bereketli olarak.
1: Kaldı ki mesela Nazen'in yavrular da bu manada öyledir.
0: Evet.
1: Değil mi? Onlar da hırs göstermiyorlar ama annelerinin şefkatinden istifade ediyorlar ve ayaklarına, ağızlarına kadar o latif gıdalar geliyor. Onları en mükemmel şekilde besliyor.
0: Büyüdükçe, hırs göstermeye başladıkça rızıklar onlardan uzaklaşıyor artık.
1: Evet.
0: Hatta bazen kazanmak için zahmete girmek mecburiyetinde kalıyorlar.
1: Evet.
0: Evet hocam buyurun.
1: Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin. Dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. en aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağruran eder ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırsıyla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istisgal ediyor. Birinci adam mütevazi hane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahüt eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır, zemin yüzü bir sofra-i rahmettir, derecat-ı erzak ve meratib-i nimet dahi iskemleler hükmündedir.
0: Çok güzel bir örnek, çok güzel bir örnek.
1: Bunu herkes hayatında için, müşahede etmiştir.
0: Hakikat anlayabilmek için örnekleri, misalleri iyi anlamak lazım. Değil mi üstad? Üstadları çok güzel bir örnek veriyor. İki adam gidiyorlar bir yere. Bir tanesi diyor ki ya bu soğuktayız, dışarıdayız. İçeri girsek bize kafi, şu soğuktan kurtulalım. Biri de diyor ki ya koca padişah, koca divanhane sahibi. Yani dışarıdan kurtarmak nedir? Güzel de bir sofra kurması lazım bize. Hatta bizi dışarıdan misafir geldik, dışarıdan geldik. Bizi şöyle güzel de bir odada
1: yedirsin, koyması en lazım. En güzel yerde oturtsun, en yukarıya buyur etsin.
0: İçeri girip ona göre hareket etmeye başlıyor. Öbürü de ona göre girip hemen köşeye kırılıyor. Divanhane sahibi yani tabirimse hayırdır? Sen eve girdin birdenbire ileri doğru gidiyorsun. Sofra baş köşeye geçmeye çalışıyorsun. Deyip onu tard edecek. Geri git. Tabirini aşağıya taktini bil. Köşeye sıkışarak diyecek ya hele gel bakayım sen ne yapıyorsun orada? Niye orada duruyorsun? İleri gelsene öne gel. Niye oraya gelmişsin kapının ağzında duruyorsun gibi.
1: O da vekkülü, o acziyeti divan sahibinin hoşuna gidiyor.
0: Yani bize verirse verir, vermese yapacak bir şey yok. Bizi Allah razı olsun içeri almış, daha ne isteyelim diyor. Ne diyor? İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Allah herkesin rızkını farklı farklı veriyor. Kimisini patron yapıyor, kimisini işçi modunda yatıyor. Aynı o eve girdiği zaman ben niye patron değilim? Patron olmam
1: yani
0: lazım.
1: Yani insanlar böyle mi düşünüyorlar? Düşünseler. Ben dünyaya geldim, o zaman Allah beni dünyaya getirdi, evet. Beni patron yapsın. Evet. Ben çok zengin olayım, ben çok malım mülküm olsun.
0: Kıyaslıyor, duyuyoruz. Diyor, benim ondan farkım ne? Allah niye ona çok vermiş de bana az veriyor?
1: Bana vermemiş.
0: Yani veya adam diyor işte ya hocam görmüyor musun işte hani biraz önce Yahudilerden bahsettik. Yahudi millet adamların Allah'a isyanı çok şuyu yok. Onlara veriyor bolca rızkı. Bizim suçumuz ne? Ya da işte adam namaz kılmıyor, ona şöyle yapıyor rızkı çok. Bize niye vermiyor? Divanhane sahibi o.
1: Malikil mülkü yetasarrafı fümkün keyfe yaşar.
0: Şimdi böyle düşünürsek nasıl rahat ediyoruz? Yani önemli olan şu dünyadaki en büyük nimet huzur ve mutluluk nimeti. Yani bir adam çok para kazanıyor, sebep mutlu olayım, huzurlu olayım.
1: Bunu parada arıyoruz.
0: Bunu orada arıyoruz. Oysa asıl amaç dünyada mutlu ve huzurlu bir, herkes bunun peşinde. Mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinde. Herkes farklı yönlerde arıyor ama bunu arıyor. Kimisi Kur'an okumada arıyor, kimisi zikir çekmede arıyor, kimi para kazanmakta arıyor, bir yerde arıyor. Ama herkes huzur ve mutluluğu arıyor. Asıl huzur ve mutluluk hırs göstermemek, tevekkül etmek, tevekkül vari hayat getirmek. Ya Allah bizi bu dünyaya gönderdiyse çeşitli şekilde de bizi rızıklandıracak ve bunu ayetiyle de söylemiş. Rızkımızı vereceğine dahil, kefil tabiyse kefil tayin etmiş kendisini, rızkı vereceğine dahil. Ben neyin peşindeyim? Bu divanhane sahibi o, ona bu makamı vermiş, bana da bu makamı vermiş, onu öyle şereflendirmiş, beni de böyle şereflendirmiş. Mal mülk sahibi onun, mal mülk benim değil ki diye düşünsek rahat ediyoruz.
1: Dar çerçevede baktığımız zaman mesela mülkün sahibi siz mülkünüzde istediğiniz gibi, evinizde istediğiniz gibi tasarruf edebiliyor musunuz? Evin istediğin gibi şeklini değiştirebilirsin, içini dışını değiştirebilirsin, yerlerini değiştirebilirsin. Yani mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet. Cenab-ı Hak da mülkün sahibi istediği gibi tasarruf eder.
0: Böyle düşünmek huzur ve mutluluk veriyor. Yani biz böyle düşünmek zorunda mıyız? Mecburiyetindeyiz. Huzur ve mutluluk istiyorsak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Huzursuzluk istiyorum.
1: Zaten şöyle olmuyor mu? Hırs ile kendimizi bu dünyaya veriyoruz. Çalışıyoruz. Darbin mesele olmuştur belki de bu. Sağlığımızı kaybediyoruz. Para kazanmak için o paraları kazanıyoruz. Daha sonra o sağlığımızı düzeltmek için bu sefer o kazandığımız paraları geri oraya harcıyoruz.
0: İade edip gidiyoruz. Evet. Dünyadan aldığımız dünyayı iade edip geri gidiyoruz. İşte şurası önemli. Bir daha okuyayım. Devam edelim abi. İşte dünya bir divanhaneyi rahma bir de rahman cihetiyle bakıyor. Dünya da böyle. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu her şey bizim için bir merhamet vesile. Allah'ın merhametiyle bizi şereflendiriyor. Rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat rızık, rızıklardaki o dereceler ise merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Nasıl? Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istilkal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Doğru mu?
1: Bunu da herkes müşahede etmiştir, görmüştür kendi hayatında. Böyle senden ısrarla isteyene vermek istemezsin. Ama istemeyen böyle bir kişi bir köşede bir çare durana da yardım etmek istersin. Bu insanın tabiatında var.
0: İhtiyacı olan istemez diyorum. Asıl ihtiyacı olan utanır istemez. Utanır, belki de evet. Diye düşünür, ona meylediyoruz. Niye? Aczini gösteriyor, hırs göstermiyor, tevekkül ediyor vesaire. Buyurun abi.
1: Hırsla alakalı birkaç daha örnek gelecek. Onları da okuyalım. İnşallah dersimizin sonuna geldik. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım dersen bütün uykunu kaçırırsın. Hırsın çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Bazen otobüs beklersin böyle saatlerce gelmedi deyip tam ayrılırken bakarsın otobüs gelmiş olur. Binemezsin gider. Şu hadisatın sırrı şudur ki nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüt eder, öyle de tertib-i eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları rahat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zileti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Evet. Çok güzel özetledik Mehmet Hoca.
0: Allah razı olsun.
1: Dersimizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızdan hissedar olmayı, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rabbi Rahimimiz inşallah. Cenab-ı Hak dünyanın muhtelif yerlerindeki belalara düçar olmuş kardeşlerimize yardım etsin.
0: Amin.
1: Özellikle bu Yahudi milletini Cenab-ı Hak Kahhar ismiyle kahr perişan eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

Sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 300

0: sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
1: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fârid, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nahi ya raca, ya murteca, ya azîmer raca. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
6: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
4: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvel kulli şeyin vahire. Ya ilahe kulli şeyin ve sani'ah. Ya razık kulli şeyin.

0: شيء وخالقه، يا فاطر كل شيء ومليكه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا مسبب كل شيء ومقدره، يا مربي كل شيء ومدبره، يا مكور كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: Rabbul.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yadavu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte

Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklarda münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyi de gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor. Biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. İnsanlarımız o geceyi önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necm suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabi Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Ta Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir.
değil mi? Her türlü

0: noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allahü Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösteriyor. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor. O onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti Hacer Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam beraber geliyorlar. Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beyt-i Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nere kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de diyor Peygamberimiz ve Futihat li abbabus sema. Bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar. Ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki, ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın süratini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. Şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sona gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ve salatil kaime. Erti Muhammeden il vesilete vel fazilete ve dereceten rafiya. Ve ba'thu mekamen mahmuden illezi ve'atte inneke la tuhliful miyat.

0: Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ım! Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi ve fazileti ihsan et ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki
1: alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme.

0: Taze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin, kum bakışlı zencefil kokulu aynalarda? İşine son verilen bir ırgattır yaşamak, kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya kasvetin izlerini siler daracından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyredaldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir, sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam ihanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna...

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minremeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Öldüğüm gün tabutum yürüyünce, bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, vahvahın sırası o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman, el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

0: yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim ilmimi arttır de.

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın. Ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.

0: suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Hayır, hayır.

0: Sözlerinize Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Huneyn Vadisi'nde, düşman ordusunun kuşatması altında. Dünden bugüne ilk defa 10 binin üzerinde bir ordu halindeydi müminler. İçlerinden bazıları bu ordu yenilmez, bu dev ordu diyordu. Ama Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde düşmanın tuzağına düşüyorlar ve ablukada kalıyorlardı. Panik ve kaçışlar sanki bir çıkış yolu gibi gözüküyordu. Ama Allah'ın Resulü oradaydı. Ordusunun başındaydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu. Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de yüzleri kara olsun, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Evtas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20 bin kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn Vadisi'nde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. Dikkat edin, çocukları öldürmeyin buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları fakat onlar müşrik deyince Resulullah Efendimiz sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10 binin üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiramda derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı.
Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesini

mıydı? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev edilen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra Femi Saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu. Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu, ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu, hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabbi Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadı Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sadı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle Sadık Yararına mahzun olma, Allah bizimle beraberdir buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı, kararlı bir adamdı. Başlarına ödüller konmuş, bu iki sevgiliyi yakalayacak ve ödüllerin sahibi olacaktı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimizin çevresinde kartal gibi dönüyordu. Ama gelense daha bir yaklaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gelen var, çok yaklaştı ya Resulallah diyordu. Sevgili ise arkasına dahi dönüp bakmıyordu. Gelen Süraka değil, bir ordu olsa dahi ne değişirdi? İşte Huneyn. Şimdi sevgili Huneyn savaş meydanındaydı, yalnızdı. 20 bin kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle.
Rahman-ı Rahim'e yöneldi.

0: geliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi ya gökyüzü ordularını seferber ederdi ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı. Hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süraka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn savaşının kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'e ramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine, vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytanı bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan ev nihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasın gelir.

siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde, canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun engerekle tükenmeyen dansıdır.

0: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sofi bizim burağımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yar sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz,

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimli ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

mabede mutlak sen de girip çıkasın. Her seslenişte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile cennet davetçisi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir. Metindir. Kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntıdan, beladan kurtaracak yegane dost ve en büyük kuvvet sahibidir. Hazreti Nuh aleyhisselam, tufan başlayıp kendisine iman eden müminlerle birlikte gemiye bindiğinde, oğlunun inkar edişindeki ısrarı yumuşatmak ve bir baba sevgisi ve ruh inciliğiyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O El-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden
hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi, el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

El-Veli Celle Celaluhu. El-Veli seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir. Bakara Suresi. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Aziz kardeşlerim, dost ismi üzerinde sıkı sıkıya düşünelim. İlk etapta tutunabileceğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli, onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür, o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah, İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in
nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, el-veli olan Allah, rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu, alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip, onlardan yardım umanların hali, Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler. Kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle yarlayacağı, bağışlayacağı kimselerdir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz, Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu?
Mümtehine Suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz, yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, velimiz, dayanağımızsın, bırakma bizi. Yusuf Suresi. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Rabbim, dünyada da ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur: her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz! Sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz! Senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle sureti.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı. Güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zif dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız inşallah. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat Mecmuası 22. Mektup 2. Mefas'tan okuyacağız inşallah. Hırs meselesi üzerine okuyacağız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifadeli bir ders okumamızı nasip eder. Okuduklarımızla istifade ettiklerimize de amel etmemizi Rabbim bizlere ve dinleyicilerimize nasip etsin inşallah.
1: Amin. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vela udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 22. mektup, 2. mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhu ve'r-Razzâku zu'l-kuvveti'l-metîn ve ke'eyyin min tâbetin lâ tahmilû rizqahâ. Allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huve's-semî'ul-alîm. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi kat'ıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkârhane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve acz lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe huve'r-Razzâku zu'l-kuvveti'l-metîn ve ke'eyyin min tâbetin lâ tahmilû rizqahâ. Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huve's-semî'ul alîm. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Evet kıymetli hocam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun sahabim. Başta okunmuş olduğumuz iki ayet var abi. İki ayette Allah-u Teala'nın bize bu ayetlerin mealinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İkinci ayette yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir manasında iki ayet.
1: Evet.
2: Şimdi burada okumuş olduğu zaman bu ayetin manasını okuyacağımıza göre demek ki daha çok burada hırsın insanların üzerindeki özellikle rızık üzerindeki mahrumiyetinden bahsedeceğiz gibi duruyor. O zaman biz şunu bir ayırt edelim. Rızık nedir? Rızık ilk başta aklımıza gelen yemek, içmek gibi şeyler olmakla beraber Allah'ın insana vermiş olduğu huzur da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu mutluluk bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu dostluk duygusu da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu bütün nimetler insan için bir rızık.
1: Biz rızık olarak düşününce aklımıza hep şey gelirdi. Yani yeme içme babında düşünürüz evet. Genelde rızkı. O zaman o yelpazeyi biraz genişletmek
2: lazım. Evet. Yani rızık Allah-u Teala'nın bize lütuf ettiği her şey bizim için bir rızık. O zaman, yani şimdi birazdan da okuyacağız. Okuduğumuz zaman da anlayacağız ki, bak ne diyor? Ey ehli iman, muhatabımız iman sahipleri,
1: iman sahipleri
2: şu anda. Sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Bundan önceki derslerimizde adavet etmek, düşmanlık etmeyin ne kadar zararlı olduğunu anladık. Niye? Adavet eden kişi ilk önce kendine zarar veriyor. Ben herhangi birine düşmanlık beslediğim zaman o düşmanlık beslediğim düşmanlık duygusu ilk önce beni yakıyor. Gece gündüz aklımda size karşı düşmanlık duygularıyla ne yapacağımı planlamak beni perişan ediyor. Oysa size benim bu çektiğim acı ve ızdırap size hiçbir zarar olmuyor.
1: Bu yeni tabiriyle hani bu stres.
2: Stres, evet.
1: Yeni işte artık
2: bütün şeyde hastalıkların tabiri kaynağı. Doktora gidiyoruz, hangi hastalık? Karnımız ağrıyor, stres yapmaman lazım. Başımız ağrıyor, stresten uzak durman lazım. İşte kolumuza şöyle oldu, çok mu stresli bir hayatın var? Bak bütün hastalıkların kaynağına iniyoruz. Stresin ana kaynağı da yine önümüze çıkan bütün engeller, bütün her şeye karşı. Özellikle bunu anlattı. Bundan önceki derslerde anladık ki adavet etmek, düşmanlık duygusu.
1: Şurası da çok önemliydi hocam. Bu adavet sana zarar veriyor, karşındakinde değil.
2: Adavet duygusu. Önce adavet duygusu besleyen kişiye zarar veriyor. Zararımızı çekiyoruz. Bunu anladık. Öbür derste de anladık.
1: Evet.
2: Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye, yine muhatabımız İslam ehli, en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Herhangi bir şeyle hırs göstermemiş, İslamiyet neye zarar verir? Hayat-ı İslamiye'ye. İslam hayatımızın ilerlemesinde İslam'ı bir hayat sürmemize engel oluyor. Engel olan şey ne?
1: Hırs
2: göstermek. İşte o, birazdan okuyacağız. Nelere hırs göstermek bize İslam hayatımızı İslam'la şereflendirmemize engel oluyor? Veya bu hırsımızı nasıl kullanmamız gerekiyor? İnşallah bu dersimizde onların üzerinde duracağız.
1: Evet.
2: Buyurun abi.
1: Hırs sebep-i haybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.
2: Evet, şimdi bu kelimeler üzerinde biraz duralım. Sahibim. Hırs sebebi haybettir. Haybet ne demek?
1: Kaybettirir.
2: Mahrum olmak bir şey.
1: Mahrum,
2: mahrum bırakıyor. Neye bak şimdi diyelim hırs ettik. Neye hırs ettik? Herhangi bir şeye hırs ettik. Şu anda belki geniş yelpazeden bakacağımız zaman, geniş yelpazeden baksak, genelden özele doğru inecek olsak, dünyadaki en hırslı millet, aşağıda belki üstadlar örnek verecek, Yahudi milleti. Şu anda hali hazırda zahirde Yahudi milleti bütün dünyayı ele geçirme gibi bir hedefi var. Ya da belli bir bölgedeki her şeyi ele geçirmek
1: dünyayı
2: gibi bir,
1: da diyebiliriz.
2: Ele evet. Geçirmek gibi bir amacı var.
1: Yani
2: bunu nasıl?
1: Küçük dairede orası gibi gözüküyor olabilir ama geniş dairede sanki bütün dünyayı kendileri yönetiyorlar, yönetmek istiyorlar böyle planları.
2: Yönetecekleri kişiler kim? İnsanlar. Yani biz bütün insanlığa hükmedelim hırsıyla hareket ediyorlar. Zahirde de galipler gibi görünüyorlar. Bombalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Ama yönetmek istediği o rızka nail olmak istiyor. Yönetme rızkına nail olmak istiyorlar. Fakat tam aksile tokat yiyorlar mı?
1: Yiyorlar evet.
2: Dünyada şu anda kendi belki dininden olanlar ya da kendi dünya görüşünde olanlar bile fevç İslamiyet'e dönüyor mu?
1: Yani biz şöyle görüyoruz. Hani bakıyoruz ki evet artık işte orada bir gazetede bir katliam yapıyor. Orada sanki işte başarılı olmuş gibi gözüküyor. Orada işte insanlara çok ciddi zararları dokunuyor. Tabii insanlığa zararları dokunuyor. Ama o dediğiniz manada şimdi dünyada nasıl bir çağrışım yaptı bu olay?
2: Mazhar olmak istedikleri insanlara hükmetme rızkından tabir yerindeyse mahrum kalıyorlar. Hırs, bu hırsları tam aksine tokat yemelerine sebep oluyor. Bak ne diyor? Hırs sebebi heybettir. Mahrumiyet ediyor onlardan. Ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefalete getirir. Getirdi mi? Bütün dünyanın nazarında sefih bir duruma düşürdü mü onları?
1: Düşürdü evet.
2: Bütün dünyanın nazarında. Bütün dünyanın nazarında katil hükmüne düşürdü mü? Bütün dünyanın nazarında şu anda
3: İslam penceresinde olmayıp Yahudi veya başka bir dine tabi olanların hepsi döküldü mü
1: hatta
3: şeye?
1: Hatta İslam olmayanlar çok ciddi propaganda yaptılar yani.
3: Katil diyorlar mı?
1: Dediler evet. Yasaklar çıktı belki dünyanın birçok ülkesinde onlara karşı.
3: Evet, protesto ediliyor mu?
1: Edildi evet.
3: Vesaire. Demek ki bakın gerçekten zillet ve sefalet ney? Hırs. Hırs, aşırı hırs sebebi haybettir. Evet, buyurun.
1: Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milleti. Evet, burada şimdi ondan bahsediyor. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hikme bir şahidi kat'ıdır.
3: Evet, biraz önce söylediğimiz gibi.
1: Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut, ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medar rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
3: Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medar rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
1: Hatta işte şu örneği de okuyalım, buyurun. Onun üzerinden gidelim. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaf ve ac lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir.
3: Bunun yine gündemle alakalı olarak en büyük örneğini, en güzelini Gazze'de görüyoruz. Şu anda acizlerini Gazze'deki kardeşlerimiz müthiş bir aciz içerisindekiler ve müthiş bir tevekkül içerisindekiler. Bütün dünya onlara rızık yetiştirmek için uğraşıyor
1: mu? Evet, evet, evet.
3: Rızıklar hayatlarına gidiyor.
1: Tırlarla evet gidiyor şimdi. Çok şükür, elhamdülillah.
3: Bu bak acizleri, acizi, fakri en makbul bir şefaatleri oldu mu onların?
1: Evet.
3: Ha, demek ki Yahudi milletinin tam tersi. Yahudi milletinin de giderleri kesiliyor. Boykot ediyor herkes. Dünyada herkes ediyor bak. Hasarete uğradılar. Onların rızıkları kesiliyor.
1: Yani biz biraz önce de söyledik ya, açık manada baktığımızda zahiren bakıyoruz ki evet bu Yahudi milleti orada çok ciddi bir belki de işte bir kazanç elde ettiğini görüyoruz. İşte savaşıyor, güçlü olan taraf o. Ama oysa ki perdenin arka tarafında kazananlar değil kaybedenler oluyorlar.
3: Evet, maalesef. Yani acizimizi Gazze'deki kardeşlerimiz acizlerini anladılar. Tevekkül ediyorlar. Değil mi? Dönüyoruz şeylerde. Allah'tan başka kimseden yardım dilemiyorlar.
1: Amen,
3: Rabbim
1: evet.
3: Bütün dünyadaki imkanları onlara seferber ediyor. Tırlarla gönderiyor. Herkes oraya yardım etmek istiyor. Herkesin kalbinde Gazze. Herkes böyle dualarında Gazze. Bakın
1: evet.
3: Bütün Allah her şeyle bütün insanlığı oraya felç felç akıtmaya başladı. Diğerine, diğer tarafa güçlüymüş gibi görünen zahirde tarafa bakıyor. Herkesin laneti onların üzerinde. Herkes imanlı olan, İslamiyet'e dahil olan, olmayan herkes boykot edelim.
1: Asıl işte onların can damarı olan işte o maddiyat ve para olan yerler kesildi.
3: Kesiliyor.
1: Şimdi. Evet.
3: Ve diğer tarafa gidiyor. Zahirde bunlar maddi cihetleri. Manevi alemine geçtiğimiz zaman manevi kazançların zaten paha biçilmez. Manevi rızıklar noktasında.
1: Şehit oluyorlar.
3: Paha biçilmez. Yine Gazze'deki kardeşlerimizin ilahi kelimetullah yayma kazana yapmış oldukları bu işteki cihatın alemi İslam, dünya alemindeki fevkileri, milletin fevkileri İslamiyet'e dahil olmalarındaki rızıklandırılması. Allah ne kadar rızık.
1: Çok ciddi Müslümanlığı kabul eden insanlar, dünyanın çok muhtelif yerlerinde Müslümanlığı kabul eden insanlar var. Evet.
3: Elhamdülillah.
1: Hiç beklemediğimiz yerlerde.
3: Şimdi bu pencereden baktığımız zaman hırsla dünyaya saldırıp kendi dediklerini dünyaya yaptırmaya çalışan Yahudiler mi kazançlı, yoksa kendi yerlerini korumak adına, kutsal mekanı korumak adına canlarını feda edip evlerini evlerini yıkılıp gidilmesine vesile olan bu savaşta kaybeden taraf acaba Gazze mi yoksa Yahudi milleti
1: elbette
3: mi diye baktığımız zaman zahirde bir şey yok gibi, hakikatta çok büyük kazançları var Gazze tarafının. Yani İslamiyet'in hırsla dünyaya sarılmayanın, hırsla buralar benim olacak demeyenin, hırsla bir şeyleri elde etmeye çalışmayanların.
1: İnşallah onlarda da o emellerine ulaşamayacaklar.
3: İnşallah, ondan şüphemiz yok.
1: O işte o Rabbim inşallah
3: onlara o fırsatı da vermeyecek. Amin. Diye vermesin diye de dua edelim inşallah.
1: Amin inşallah. Hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesileyi rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı. Burada zaten ciddi bir zahmet kazandı. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir.
3: Bir önce söylediklerimizin bir nevi özeti oldu.
1: Özet gibi oldu.
3: Allah razı olsun.
1: Yani bakın işte bu eserler yıllar önce telif edildi. Orada Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı ve şu an pek çok zahmet ile kazanmaya çalışıyor. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet riba ile bütün milletlerden yedikleri
3: yiyor,
1: şu an
3: evet.
1: Bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki geçmişte de öyleydi, şimdi gelecekte de öyle oluyor. Hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibun hasir darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakkat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin.
3: Hırs ile değil, belki kanaat ile malı çok talep et, malı talep et, çok gelsin.
1: Evet.
3: Neyi örnek veriyorum? Cırcır böceği, hani küçüklüğümüzde anlatırız, cırcır böceği ile karıncanın misalini. Değil mi?
1: Geçen bir yerde bir tasavvuf ehlinin şeyini dinlemiştim abi. İşte karıncaların çok hırs gösterdiklerinden ayak altında olduklarını,
3: evet,
1: arıların ise hırs göstermediklerini, baş tacı elde ettiklerini ve onların meyvelerini de insanlara Cenab-ı Hak verdiğini bu manada söylemişti. Baş tacı edildiklerini. Demek ki hırs
3: ile
1: çalışınca karınca gibi, ama hırs etmeden tevekkül edince de arı gibi.
3: Bu benim görevim. Arı diyor ki bu benim görevim, bal götüreceğim, yapacağım, Allah kime verirse versin. Ben görevimi yerine getiriyorum. Ve herkes evinde arı besliyor.
1: Evet.
3: Arı besliyor. Karınca diyor bir buğday tanesi de doyacağı halde dolduruyor. Belki çürüyüp gidiyor onlar orada. Bunlar benim hırs gösteriyor. Hiç kimse evinde karınca beslemiyor. Gelince kovuyor. İlaç püskürtüyor oraya. Neden? Hırs sebebi hasarettir. Neyi? Tevekkülle isteyeceğiz. Evet. Bunun örneğini ne veriyor? Tevekkülle ağaçları veriyor. Değil mi? Tevekkül, ağaç olduğu yerde tevekkül ediyor. Ya Rabbi ben o halimi görüyorsun.
1: Bir yere gidebiliyor mu ağaç? Yürüyebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Dolaşabiliyor mu? Yok. Bildiğimiz toprak. Topraktan çamur. Çamurdan yiyor. Allah rızkını gönderiyor. Meyvelerine süt veriyor.
3: Ve daha çok yavru
1: besliyor. Daha çok
3: geliyor. Evet. Değil mi? Hırs ile hareket edenlere baktığımız zaman hayvanlarla şey yapalım. Hayvanlar yiyeceklerini koşturuyorlar biraz. Bir koyunun taç çatlasa koyun olarak 2-3 tane bilemedin 4 tane yavrusu olurken bir elma ağacının dallarından
1: yüzlerce
3: elma
1: meyvesi
3: oluyor. Değil mi? Her yıl aynı şekilde geliyor. Hırs ile talep etmesen ayağına geliyor daha bereketli olarak.
1: Kaldı ki mesela Nazen'in yavrular da bu manada öyledir.
3: Evet.
1: Değil mi? Onlar da hırs göstermiyorlar ama annelerinin şefkatinden istifade ediyorlar ve ayaklarına, ağızlarına kadar o latif gıdalar geliyor. Onları en mükemmel şekilde besliyor.
3: Büyüdükçe, hırs göstermeye başladıkça rızıklar onlardan uzaklaşıyor artık.
1: Evet.
3: Hatta bazen kazanmak için zahmete girmek mecburiyetinde kalıyorlar.
1: Evet.
3: Evet hocam, buyurun.
1: Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin. Dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istisgal ediyor. Birinci adam mütevazi hane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahüt eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır, zemin yüzü bir sofra-i rahmettir, derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir.
2: Çok güzel bir örnek, çok güzel bir örnek.
1: Bunu herkes hayatında müşahede etmiştir.
2: Hakikat anlayabilmek için örnekleri, misalleri iyi anlamak lazım. Değil mi? Üstadlere çok güzel bir örnek veriyor. İki adam gidiyorlar bir yere. Bir tanesi diyor ki ya bu soğuktayız, dışarıdayız. İçeri girsek bize kafi, şu soğuktan kurtulalım. Biri de diyor ki ya koca padişah, koca divanhane sahibi. Yani dışarıdan kurtarmak nedir? Güzel de bir sofra kurması lazım bize. Hatta bizi dışarıdan misafir geldik, dışarıdan geldik. Bizi şöyle güzel de bir odada
1: yedirsin, koyması lazım. En güzel yerde oturtsun, en yukarıya buyur etsin.
2: İçeri girip ona göre hareket etmeye başlıyor. Öbürü de ona göre girip hemen köşeye kıvrılıyor. Divanhane sahibi, yani tabirimse hayırdır, sen eve girdin birdenbire ileri doğru gidiyorsun. Sofra baş köşeye geçmeye çalışıyorsun. Deyip onu tard edecek. Gir git tabirimse aşağıya taktini bil. Köşeye sıkışan ne diyecek? Hele gel bakayım sen ne yapıyorsun orada? Niye orada duruyorsun? İleri gelsene, öne gel. Niye oraya gelmişsin, kapının ağzında duruyorsun gibi.
1: O tevekkülü, o acziyeti divan sahibinin hoşuna gidiyor.
2: Yani bize verirse verir, vermese yapacak bir şey yok. Bizi Allah razı olsun içeri almış, daha ne isteyelim diyor. Ne diyor? İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Allah herkesin rızkını farklı farklı veriyor. Kimisini patron yapıyor, kimisini işçi modunda getiriyor. Aynı o eve girdiği zaman ben niye patron değilim? Patron olmam
1: yani
2: lazım.
1: İnsanlar böyle mi düşünüyorlar?
2: Düşünseler.
1: Ben dünyaya geldim, o zaman Allah beni dünyaya getirdi, beni patron yapsın.
2: Evet.
1: Ben çok zengin olayım, ben çok malım mülküm olsun.
2: Bu kıyaslıyor, duyuyoruz. Diyor, benim ondan farkım ne? Allah niye ona çok vermiş de bana az veriyor?
1: Bana vermemiş.
2: Yani veya adam diyor işte ya hocam görmüyor musun işte hani biraz önce Yahudilerden bahsettik. Yahudi millet adamların Allah'a isyanı çok, şuyu yok. Onlara veriyor bolca rızkı. Bizim suçumuz ne? Ya da işte adam namaz kılmıyor, ona şöyle yapıyor, rızkı çok. Bize niye vermiyor? Divanhane sahibi o.
1: Malikil mülkü yetasarrafı fümkün keyfe yaşa.
2: Şimdi böyle düşünürsek nasıl rahat ediyoruz? Yani önemli olan şu dünyadaki en büyük nimet huzur ve mutluluk nimeti. Yani bir adam çok para kazanıyor, sebep mutlu olayım, huzurlu olayım.
1: Bunu parada arıyoruz.
2: Bunu orada arıyorum. Oysa asıl amaç dünyada mutlu ve huzurlu bir, herkes bunun peşinde. Mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinde. Herkes farklı yönlerde arıyor ama bunu arıyor. Kimisi Kur'an okumada arıyor, kimisi zikir çekmede arıyor, kimi para kazanmakta arıyor, bir yerde arıyor. Ama herkes huzur ve mutluluğu arıyor. Asıl huzur ve mutluluk hırs göstermemek, tevekkül etmek, tevekkül vari hayat getirmek. Ya Allah bizi bu dünyaya gönderdiyse çeşitli şekilde de bizi rızıklandıracak ve bunu ayetiyle de söylemiş, rızkımızı vereceğine dahil, kefil tabiyse kefil tayin etmiş kendisini, rızkı vereceğine dahil. Ben neyin peşindeyim? Bu divanhane sahibi o, ona bu makamı vermiş, bana da bu makamı vermiş, onu öyle şereflendirmiş, beni de böyle şereflendirmiş. Mal mülk sahibi onun, mal mülk benim değil ki diye düşünsek rahat ediyoruz.
1: Dar çerçevede baktığımız zaman mesela mülkün sahibi, siz mülkünüzde istediğiniz gibi, evinizde istediğiniz gibi tasarruf edebiliyor musunuz? Evin istediğin gibi şeklini değiştirebilirsin, içini dışını değiştirebilirsin, yerlerini değiştirebilirsin. Yani mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet. Cenab-ı Hak da mülkün sahibi istediği gibi tasarruf eder.
3: Böyle düşünmek huzur ve mutluluk veriyor. Yani biz böyle düşünmek zorunda mıyız? Mecburiyetindeyiz. Huzur ve mutluluk istiyorsak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Huzursuzluk istiyorum.
1: Zaten şöyle olmuyor mu? Hırs ile kendimizi bu dünyaya veriyoruz. Çalışıyoruz. Darb-ı mesel olmuştur belki de bu. Sağlığımızı kaybediyoruz. Para kazanmak için o paraları kazanıyoruz. Daha sonra o sağlığımızı düzeltmek için bu sefer o kazandığımız paraları geri oraya harcıyoruz.
3: İade edip gidiyoruz. Evet. Dünyadan aldığımız dünyayı iade edip geri gidiyoruz. İşte şurası önemli. Bir daha okuyayım. Devam edelim abi. İşte dünya bir divanhane-i rahma, bir de Rahman cihetiyle bakıyor. Dünya da böyle. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu her şey bizim için bir merhamet vesile. Allah'ın merhametiyle bizi şereflendiriyor. Rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat rızık, rızıklardaki o dereceler ise merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Nasıl? Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istilkal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Doğru mu?
1: Bunu da herkes müşahede etmiştir, görmüştür kendi hayatında. Böyle senden ısrarla isteyene vermek istemezsin. Ama istemeyen böyle bir kişi bir köşede bir çare durana da yardım etmek istersin. Bu insanın tabiatında var.
3: İhtiyacı olan istemez diyorum. Asıl ihtiyacı olan utanır, istemez. Utanır, belki de evet. Diye düşünür, ona meylediyoruz. Niye? Aczini gösteriyor, hırs göstermiyor, tevekkül ediyor vesaire. Buyurun abi.
1: Hırsla alakalı birkaç daha örnek gelecek. Onları da okuyalım. İnşallah dersimizin sonuna geldik. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım dersen bütün uykunu kaçırırsın. Hırsın çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Bazen otobüs beklersin böyle saatlerce gelmedi deyip tam ayrılırken bakarsın otobüs gelmiş olur. Binemezsin gider. Şu hadisatın sırrı şudur ki nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüt eder, öyle de tertip eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları rahat etmez. Ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zileti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Evet. Çok güzel özetledik Mehmet Hocam.
3: Allah razı olsun.
1: Dersimizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızdan hissedar olmayı, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rabbi Rahimimiz inşallah. Cenab-ı Hak dünyanın muhtelif yerlerindeki belalara düçar olmuş kardeşlerimize yardım etsin.
3: Amin.
1: Özellikle bu Yahudi milletini Cenab-ı Hak kahhar ismiyle kahr perişan eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta.
7: kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
8: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
9: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
10: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
11: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

haline uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre,
1: Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin,
0: diyorlardı.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi.

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hep

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakşolan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775, 0533 925 8775.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
7: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun.

Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kolları.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif. Gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine

Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Huneyn Vadisi'nde, düşman ordusunun kuşatması altında, dünden bugüne ilk defa 10.000'in üzerinde bir ordu halindeydi müminler. İçlerinden bazıları bu ordu yenilmez, bu dev ordu diyordu. Ama Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde düşmanın tuzağına düşüyorlar ve ablukada kalıyorlardı. Panik ve kaçışlar sanki bir çıkış yolu gibi gözüküyordu. Ama Allah'ın Resulü oradaydı. Ordusunun başındaydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu. Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de yüzleri kara olsun. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Evtas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20.000 kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn Vadisi'nde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. Dikkat edin, çocukları öldürmeyin buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları fakat onlar müşrik deyince Resulullah Efendimiz sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10.000'in üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiramda derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler," diyordu. Ümmü Süleym bunları söylerken Allah'ın Resulüne ilişkin o derin ezikliği yaşayarak söylüyordu. Böylesine büyük bir suçun bağışlanmaması gerektiğini düşünüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanının ortasında bir avuç müminle yapayalnız bırakılmıştı. Ölümcül bir konumda bırakılmıştı. Öldürülmesi an meselesiydi. Bundan daha büyük bir gaflet, suç olabilir miydi? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev erdeklen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra femi saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu: "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et," buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabb-i Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadık Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sad-ı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle Sadık Yararına "Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir," buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı, kararlı bir adamdı. Başlarına ödüller konmuş bu iki sevgiliyi yakalayacak ve ödüllerin sahibi olacaktı. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizin çevresinde kartal gibi dönüyordu. Ama gelense daha bir yaklaşıyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz gelen var, çok yaklaştı ya Resulallah diyordu. Sevgili ise arkasına dahi dönüp bakmıyordu. Gelen Süreka değil, bir ordu olsa dahi ne değişirdi? İşte Huneyn. Şimdi sevgili Huneyn savaş meydanındaydı, yalnızdı. 20 bin kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vaadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi, ya gökyüzü ordularını seferber ederdi, ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı, hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süreka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn savaşının kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'i aramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine, vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytanı bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken mahkum.

boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığın nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslendim. Söz oldumsa var edene sana inen sözden. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
1: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla. Ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
0: Yine de ki:
1: Gerçeğin ta kendisi geldi. Sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu, sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın Resul'e benzeyen yanı olayın. Onun da mübarek kalbi yarılmış. İman, hikmet konup sonra sarılmış. Sevr Dağı bence dağlar yücesi. Mağara önünden hicret gecesi. Kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler. Kör oldu gözleri, göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle. Korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm, şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
insanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur, müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere, ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?

istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

0: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda,
1: ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder
0: diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda,

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin tevlif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yedevu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte peygamberler Allah tarafından verilen bu harikulade haller vasıtasıyla onlara karşı çıkanları, inanmayanları aciz bıraktıklarından dolayı buna mucize ismi verilmiş. Harikulade olaylar, yani olması aklen mümkün olmayan olayların oluşmasına ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna mucize olarak isimlendiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye, o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklarda münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyde gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç, ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor, biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. insanlarımız o geceyi, önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necim suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı, bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabi Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Ta Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Değil mi? Her türlü noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allah-u Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösterir. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor, o onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti Hacer aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam beraber geliyorlar. Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beyt-i Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nereye kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de, diyor Peygamberimiz ve futihat li ebbabus sema, bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar, ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın suretini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sona gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve diliyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir. Metindir. Kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntıdan, beladan kurtaracak yegane dost ve en büyük kuvvet sahibidir. Hazreti Nuh aleyhisselam, tufan başlayıp kendisine iman eden müminlerle birlikte gemiye bindiğinde, oğlunun inkar edişindeki ısrarı yumuşatmak ve bir baba sevgisi ve ruh inciliğiyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O El-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden
hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi, el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

El-Veli Celle Celaluhu. El-Veli seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir. Bakara Suresi. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Aziz kardeşlerim, dost ismi üzerinde sıkı sıkıya düşünelim. İlk etapta tutunabileceğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli. Onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür, o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah, İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in
nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan odur. Övülmeye layık olan gerçek dost odur. Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, el-veli olan Allah rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip onlardan yardım umanların hali Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle yarlayacağı, bağışlayacağı kimselerdir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu?
Mümtehine Suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz, yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, velimiz, dayanağımızsın, bırakma bizi. Yusuf Suresi. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Rabbim, dünyada da ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur: her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz, sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz, senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.
1: ضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا أقول أمتي يا رب أمتي

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben

bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Hasması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Feda etti, yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Aşağı o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa! Resul'ün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiiriyle Züheyr övmüş Herem'i. Kralın şaire bolmuş Kerem'i. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar, kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan, saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbinden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

yılmam ölümden yaradan. Askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın.

Millet için etti mi ordu bu sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesi. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni. Sen ki her şeyin her halini her an görürsün, hiçbir zerre gizlenemezsin. Tanık ol hayırlarıma, kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma, kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın, celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi, kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni, kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin, hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim, senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm, senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan. Saltanat
1: senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç, izin ver, her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın, İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir, adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun, kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun, kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun, kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin, dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin, başkasını aramam.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.